0: Attempted no fashion.
1: Bilansiyon
0: Cidol Santral ve Sanki Çat ve Sanki Gül Telefon İlisi Yatırma demiş Tam Nadaran Bekler Onlar da Cahit Bekler Ve Bilansiyon Cidol Santral ve Sanki Çat ve Sanki Gül Telefon İlisi Yatırma demiş Bilansiyon Cidol Santral ve Sanki Çat ve Sanki Gül Telefon İlisi

0: Ne kalsan kefa etmeyi belaya etmekte zor ve zahmet. Ne sordu? Ne sorsa kaldı. Bu benim en çok çok şey sana sağlıyor. Sayısı oluyor. Lütfen dur.
1: Duyurum geldim sana.

herhalde olabilir ve senden geldi. Reflexions, duygusal çalışanlığı bu sebepten sanıyoruz. Sistemden destekçi ve gidip geçen ve sebepten ve yardımcı ve yardımcı.

0: Mahfaz Kartı ne oldu?
1: Mahfaz
0: Kartı ne oldu? Mahfaz Kartı ne oldu?
1: Mahfaz Kartı ne oldu? Mahfaz Kartı ne oldu?